Gut. Badala, badala. Düde, düde, düde. Düde, düde, düde. Gökyüze. Gökyüze. Gökyüze. Gökyüze. Gafsa da tumba tumbe. Gafsa da tumba tumbe. Gafsa da tumba tumbe. Gökyüze. Gökyüze. Gafsa da tumba tumbe. Gafsa da tumba tumbe. Gafsa da tumba tumbe. Gökyüze. Gökyüze. Gafsa da tumba tumbe. Gafsa da tumba tumbe. Gafsa da tumba tumbe. Gökyüze.